şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı ve az bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Okula dön.

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo D'desin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygül Aydın'la günaydın.

Yavru kurtlarım günaydın. Bir ay tutulması sabahından günaydın. Az önce, çok az önce ay tutuldu arkadaşlar. Artık üstümüzdeki kara bulutları dağıttığımız, o kasvetli havanın dağıldığı, belirsizliklerin azaldığı bir zaman dilimindeyiz. Günaydın mesajları geliyor. Günaydın Aygül Hanım. Bugün benim doğum günüm diyor. Ay iyi ki doğdun. Dünkü abonelikte yaptığınız akşamki canlı yayında giden gitsin izin verin daha iyisi gelecek diye adeta haykırdınız. Haykırmak ne? Bağırdım yani. Tepindim masaya çıktım. Masaya çıktım tepindim yani. Ben de tam gel gitti bir ilişkiyi silme kararı almıştım. Gece 12'de öyle bir mesaj attık ki hem özür hem duygular şelale. Umarım bir yanılsama yaşamıyorumdur yine söyledikleriniz de kulağıma küpe demiş. Olsun özür dileyen insanlar tabii ki hatalarını anlayan insanlar da başımızın üstünde yeri var. Ama eskisi gibi olmamayı seçersen kazanırsın. Yani sen de değiştin, dönüştün, kırıldın. Eskisi gibi olma yolunda kalırsan muhakkak yine aynı yerden kırılacaksın. Bu şaşmayacak ama yine aynısını yaptığında aynı duyguları hissetmeyecek kadar kendine güveniyor, inanıyor olursan bu da senin imtihanın olur. Burayı da sen geçmiş olursun. Günaydın Aygül Hanım, hayırlı cumalar tüm herkese diyor Ayhan Bey. Günaydın Ayhan Bey. Günaydın Aygül, ay tutuldu, saatimi kurdum izlemek için, göremedim. Namazımı kıldım, duamı ettim. Ülkemiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, hayvanlarımız için hepsi değerli. Allah'ım ülkemizi korusun, bereketli, keyifli, hayırlı olsun demiş.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı karpuzu peynirle yemeden yaz olmaz diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın

Günaydın Sarı Papatya'mız, hayırlı cumalar. Adem yeni arkadaşımız, senin programını ilk defa dinliyormuş, çok hoşuna gitmiş. Kayseri Develi'de şu an bir minibüs insan sizi dinliyor. Günaydın.

0: Efendim ay günaydın, günaydın başlamış bulunmaktadır tabii ki. Güzel mesajlarınız geliyor. Bir ay tutulması enerjisi içerisindeyiz. Tabii bu ay tutulması biraz olsun duygularımızı karışıklaştırmış olabilir. Biraz endişeler, kaygılar, korkular vermiş olabilir. Biraz bu sıkışmışlığı yaşıyor olabiliriz ama çok problem değil. En azından bunun ne olduğunu kendi özelinizde biliyorsunuz. Bugün birazdan burçlarınıza özel etkilerini konuşacağım. Instagram canlı yayında açacağım. Bu en çok sizi hangi alanlarda etkiler? Yaklaşık önümüzdeki 4-5 ay etkileyecek. Uranüs'ün bu tutulmadaki en önemli etkisi Uranüs gezegeni olacak. Yani Uranüs burada çok güçlü ve dönüştürücü bir etki yaratıyor ki Uranüs şaşırtıcı konulardır. Beklenmeyeni beklemeyi anlatır. O yüzden de böyle bir farkındalık, sürpriz gelişmeler, bir haber, bir bilgi, aniden değişen bir plan hayat akışınızı değiştirebilir. Bu tutulma balık ve başak aksında olduğundan da iş hayatı, rutinler, alışkanlıklar, ruhsal ve fiziksel sağlık konuları gündeminizde olabilir. Tutulma anı haritasında da Merkür gökyüzünde çok fazla görülmediği için de ilk etapta duyduklarınız ve yeni öğrendiğiniz bilgiler çok böyle eksik ya da gerçek gibi olmayabilir. Her duyduğunuza inanmamanızı tavsiye ederim. 11 Eylül'de Başak Burcu'nda da bir yeni ay olacak. Oralarda şartlar daha netleşecek ve daha önünüzü göreceksiniz. Çok acele etmeyin o yüzden.
1: Erkin Koray selam var mı Erkin Koray?

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Reklam. %4'te
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, günaydın Aygül Hanım. Kainat çalışmaya devam ediyor. Ömrümüzde daha ne kadar ay ve güneş tutulur, daha ne kadar yeni aylar olur, retrolar olur bilemeyiz. İçimizdeki çocuğun umudunu kaybetmediğimiz sürece hayattaki tüm zorluklar elbet aşılacaktır. Umut elimizde, en önemli silah değil mi diyor. Tüm dostlara hayırlı cumalar. Kocaeli'den Orhan'cığım. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ne güzel bir hatırlatma. Günaydın Aygül Hanım diyor. Günaydın Sarı Papatya'm. Günaydın diyor. Astrolojinin kraliçesi, nasılsın, iyi misin? Mersin'den Hümoş, haftalık yorumunu ve ay tutulmasını dinledim. Şimdi 100 puanlık bir soru sormak istiyorum Aygül'üm. Koç burcu ile bunu böyle yap, bitti dediğim bir öneri var mı bu tutulmada demiş. Birazdan az sonra burçlarınızı özel konuşacağım. Kaçırmayın, anlatacağım. Günaydın Aygül'üm Aynur diyor. Aygül'üm İlhamper'im. Gece 2'de uyandım. Nasıl bir geceydi ya? Yok rüyalar falan filan gördüm. Kargom da gelmedi diyor. Hayatım bakarız, kontrol ederiz. Günaydın Sarı Papatya'm, hayırlı cumalar. Allah'ım seni tüm bütün kötülüklerden korusun. Yay burcu Dilek demiş. Dilekçim günaydın hayatım, sana da ne kadar tatlısınız. Yani gerçekten şu an yaşadığımız şeyler ve duygular biraz böyle üst seviye, sert olabilir ama bunların hepsi geçici. Bir gölge gibi düşünün, yani bu üstünüzden kalkacak ve geçecek, gidecek. Yeni döngüler başlayacak. Yaşlanıyoruz, zaman geçiyor. Artık o mesela dün yaşadım. Dün oğlan, ya anne ne olur odada kal, gitme korkuyorum diyen çocuk iki gün önce şey diyor. Ya lütfen çıkar mısın, yalnız kalmak istiyorum diyor. İşte o bir büyüme evresi. Bu bir değişim, yani değişiyorsun. Aynı şekilde ben de anneme diyordum. Anne ne olur işte aynı odada yatalım mı, aynı yerde kalalım mı? Şimdi sorsanız ayda bir kere mi ne gidiyorum, görüyorum vesaire vesaire. Yani zaman böyle bir şey arkadaşlar. Zamanda nankör, hayatta nankör, insanlarda nankör. Tek nankörlük yapmayacağımız kişi biziz yani. Biz kendimize nankör değiliz. Bence olmamamız da gerekiyor. O yüzden de kendinize bakın, iyi görünün. Kendinize değer verin, sağlığınıza bakın, beslenmenizi güzel yapın, cildinize bakın, dişlerinize bakın, kendinize yatırım yapın. Sizden başka dost yok.

Günaydın Aygül'üm, seni o kadar çok seviyorum ki demiş. Hayırlı cumalar. Gittim Instagram'da da sana abone oldum seni daha çok görebilmek için diyor Antalya'dan Fulya. Fulyacığım günaydın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası işgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu oluşturacak. Kurumlar arasındaki engelleri ve yetki uyuşmazlıklarını çözecek kurul, büyük ölçekli kamu ve ekosistem yatırımlarını yönlendirecek. İletişim Başkanlığı Koordinesi'nde bugün düzenlenecek Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programıyla 170'ten fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin kamu diplomasisine katkısı ve yeni yol haritası ele alınacak. Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı, Çeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı'nda yolculuk ücretsiz yapılacak. Yapılan açıklamada söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın güneydoğusundaki bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen bronz çağına ait altın hazineyi yalnızca 4 dakika içinde çaldı. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasına sürdüğünü bildirdi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Yeni Bosna Cevizli Bağ ve Zincirlikuyu çevresinde araçlar yavaş ilerliyor. Mahmut Bey İstoç ve Gazi Osman Paşa bağlantıları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı ve Bostancı çevresinde yoğunluk başladı. Çamlıca Gişeler, Ataşehir ve Sancaktepe bağlantılarında akış yavaşlıyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik kademeli olarak artış gösteriyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı ve az bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Okula dön.

0: Biz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Efendim radyo değdesiniz Aygül Aydın'la günaydın. Bu ay tutulması bir şeylerin elinizden kayıp gittiğini ve artık eskisiz olmadığınızı sonuna kadar hissettiğiniz bir dönemdesiniz aslında. Kendinizi böyle hissediyorsunuz. Ben Fatih Tekke'nin istifasını şımarıklık olarak görüyorum. Bu bir bedel ödemek değil. Bu kaçmak ve şımarmaktır. Profesyonel bir antrenörün yapacağı iş değildir demiş Cemal Bey. Cemal Beyciğim. tabii yani katılıyorum. Aygül'cüm dün kargom geldi, hediye için teşekkür ederim demiş. Aygül'üm en ağır gelen de 27 Ağustos evlilik yıl dönümümdü. 28 yılda ikinci kez çiçek aldı. O gün çok güzel çiçek yaptırmıştı. Pastalar, içecekler iş yerime gelmiş, yemeğe gidelim dedi. Ama ben direkt eve gittim. Çiçekler de kaldı. 28 yılın birikmişliği var. 2 gündür kendimi sorguluyorum. Duvarda ses var, benimkinde yok. Hayırlısı biraz düşünsün. Bu kadını çok üzdüm desin bakalım diyor. Kırılmak başka bir şey ya. Vallahi kırılmak... Bir kere kırıldıktan sonra düzelmiyor hayatım. O da bizim hatamız oluyor. Kırılmışsın. Cesur ol. Adam cesur davranmış, kötü davranmış. Cesaretliymiş. Seni kaybetmeyi göze almış. Sen de cesur ol. Niye olamadın zamanında? Yani bunu genel soruyorum. Bu bir iç ses olarak konuşuyorum. İşte o yapılmıyor yani. Yapılamıyor. O yüzden şu an adamın bu davranışına da kızıp sorgulayacağım bir şey yok. Onun suçlu olduğu kadar sen de suçlusun. Bu yüzden en azından karşında bir şeyleri telafi etmeye çalışan, çaba sarf eden bir adam var. Yani buna da şükür.

0: değil.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı trafikte bir kırmızı daha mı diyenlere gelsin.
0: Radyo D.

Efendim radyo D'desiniz. Neyi kapatıyorsunuz? Böyle kapanışlar var mı hayatınızda? Neyi bıraktınız mesela? Aman saldım Aygül ya, umurumda değil dediğiniz neler var mesela hayatınızda? Eylül öyle bir ay, biliyor musunuz? Yani Eylül birçok şeyde toparlayacaksınız kendinizi. Toparlayacağınız bir ayda olacak. Aygül günaydın. Bu tutulmayı çok da beni etkiledi galiba. Eşim hastayken yaptıklarımın hepsine şov dedi. Şimdi ne yapsam ters geliyor. Demek ki yolun sonuna geldik. Zaten iki gündür bunu düşünüyordum. Tutulmadan haberim yoktu. Bugün seni dinleyince emin oldum. Balık burcuyum diyor. Bak ne güzel. Faruk görüyor musun? Sen bir balık burcusun. Balık ay tutulması yaşıyorsun. Ve şu an aslında sana yük olan şeyleri ve sana iyi gelmeyen şeyleri tespit etmen gerekiyor. Ve sizi karanlığa götüren şeyleri artık hayatınızdan atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu her neyse, bu eştir, iştir, çocuktur, odur, budur, ıvır zıvırdır, parasal konulardır. Yani hayatınızda herkes bir konuyla sınanacak bu hayatta. Allah sağlıklı imtihan etmesin ama bir şeylerle sınanacağız yani. Ama hayatınızdaki o, kendinizi seçin arkadaşlar. Kendinizi seçin. Kendinizden başka dostunuz yok. Bunu defalarca söylüyorum ama tabii inşallah anlatabiliyorumdur. Kendimi paralıyorum buralarda. Ama kendinizden başka size dostluk yapabilecek biri yok maalesef. Bunu bir idrak edin ya. Bunu bir anlayın. Gözünüzü seveyim. Kendinize değer verin. Sizi zorlayan, yoran, bunaltan, ne yapsanız yaranamadığınız, sürekli kurban rolünde olduğunuz ilişkiler içerisinden kopup ayrılmayı seçin. Korkmayın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Küçükçekmece Şirinevler, Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy hattına kadar birçok noktada trafik yavaş ilerliyor. Mahmut Bey Basın Ekspres, Gazi Osman Paşa ve Hassal bağlantılarında yoğunluk etkili. Anadolu yakasında Uzunçayır Göztepe, Kozyatağı ve Bostancı hattında trafik ağır ilerliyor. Çamlıca Ataşehir ve Samandıra bağlantılarında seyir hızı düşük. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönü etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'ya geçişlerde bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep

0: olacaksın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, radyoda Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül günaydın, Adana'dan selamlar, seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyorum, ben daha çok seviyorum yani. Siz ne seviyorsanız onu çarpı 2, 3, 5 yapın. Aygül, birinci evimde tutulma. Ben de doğuştan itibaren aileme maddi manevi destek olup olaylı konuları, sıkıntıları çözmeye görevli gelmiş gibiydim diyor. Çok şükür uyandım, bayağı değiştim, farkındayım bu yaz demiş. Aygül ablacığım, hayırlı cumaları, iyi yayınlar. Dün gece Aslan Burcu sevgilimle kavga ettik. Ben sakin tutmaya çalışmam var ama ben durmadı. İkimiz de ağır konuştuk. En son o beddua etti ve bir daha yazmadım. Çok gergindim geceden beri. Koç burcuyum. Bana akıl ver ablacığım. Ben delireceğim yoksa demiş Mine. Mineciğim, estağfurullah hayatım ama yani... Ya of, size nasıl bunu anlatabileceğimi bilmiyorum ya. Yani toksik işte, toksik şeyler. Ya. Biriyle sürekli kavga ediyorsan çok toksik ya. Yani olmuyor. Seni bir şekilde çekiyor o bilinmezliğe, bir şekilde götürüyor. Bir şekilde sen o kaosun içerisinde oluyorsun yani. Olmaması gereken ne varsa oluyor. Yani şimdi bu kadar çirkin bir nokta ki geldiğin nokta. Bununla ne oldu? Şimdi barıştın diyelim. Barıştın, bir araya geldin. Ne oldu? Hadi evlendin, aynı eve girdin. Ne bekliyorsun artık bundan yani? Bazı şeyler olmadığını kabul etmemiz gerekiyor da. Hani bu da zor. Mine için zor olur belki. Ama Koç burcusun Mine. Hani umudum yüksek, yine de yapabilirsen. Bence bu bir uyanış. Daha fazla büyük bir belaya ve zorluğa gitmemen için nacizane tavsiyem. Burada gerçekten olanı görmen lazım. Artık buraya dönmemen gerekiyor. Ama tabii ki bizler de akıllanmıyoruz arkadaşlar ya. Akıllanmıyoruz yani. Hani bu da çok net bir şey varsa, bizim akıllanmadığımız bir şekilde ne yapıyoruz, ne ediyoruz, o kötü, toksik olan şeyin içerisinde kaybolmayı seçiyoruz. Yapabilecek bir şey yok. Ama nacizane önerim, eğer imkanın ve gücün, yani ruhsal imkanından söz ediyorum, varsa bu işin içerisinden kendini kurtarmanı tavsiye ederim.

0: Kim ne yapıyorsa kendine yapıyor, dönüp dolaşıp kendine dönüyor. Vallahi kim can yakıyorsa biraz da kendi canını yakıyor. Kim haksızlık ediyorsa kendi yoluna taş koyuyor. Kim birinin ekmeğiyle, emeğiyle, kalbiyle oynuyorsa aslında kendi hayatında bir şey eksiltiyor. İnsan bazen karşılık vermek istiyor. Benim yaşadığımı o yaşasın istiyor. Bedel ödeteceğim diyor. Ama sonra anlıyorsun ki hayatın senden yardım almaya ihtiyacı yok. Hayat görüyor, hayat duyuyor. Hayatın hesabı da öyle bizim sandığımız kadar şaşmıyor yani. Sadece geç oluyorsa geç oluyor. Geç olurken de sen şaştı sanıp sinirleniyorsun. Sen yeter ki kendi tarafını temiz tutacaksın. Kimsenin ahını almayacaksın. Kimsenin hakkına girmeyeceksin. Kimsenin kalbini bile isteye kırmayacaksın. Çünkü bugün güçlü olduğunu sanıp birinin canını yakan insan yarın aynı ateşin başında kendini bulabiliyor. O yüzden bazen susmak yenilmek değil. Bazen çekilmek, korkmak hiç değil. Bazen hesap sormamak da güçsüzlük değil. Çünkü bazı hesapları insan değil hayat kapatıyor. Ve hayat kapattığında da ne bir kelime eksik kalıyor, ne bir duygu, ne de bir karşılık. Yani anlayacağınız, kim ne ediyorsa kendine yapıyor. Sen kendi vicdanını temiz tut. Gerisini hayat zaten senden iyi biliyor. Ve senden de iyi hallediyor.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası işgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu oluşturacak. Kurumlar arasındaki engelleri ve yetki uyuşmazlıklarını çözecek kurul, büyük ölçekli kamu ve ekosistem yatırımlarını yönlendirecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bugün düzenlenecek Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programıyla 170'den fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin kamu diplomasisine katkısı ve yeni yol haritası ele alınacak. Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı, Çeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı'nda yolculuk ücretsiz yapılacak. Yapılan açıklamada söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın güneydoğusundaki bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen Bronz Çağ'ına ait altın hazineyi yalnızca 4 dakika içinde çaldı. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasına sürdüğünü bildirdi.
3: Radyo'da hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı ve az bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
7: Reklam.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

gibi geri dönemem diyor tam ay tutulması. Şimdi hazır mıyız? Burçlar özelinde ama haber verin. Atın şeyi, linki, Instagram'ı da açtık. Kimler dinlemek istiyorsa canlı yayınımızı sağdan onlara gönderin. Hadi bakalım burçlar anlatılıyor deyin. Ya da ekran kayıtları alın, arkadaşlarınıza atın. 12 burcu birazdan başlıyoruz. Şöyle kısa kısa özetleyeceğiz. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ve bu ay tutulması size biraz neyi anlatıyor? Bunu konuşacağız. Asıl söylememiz gerekenleri söyledik. Hayatımızla ilgili konuları nasıl yönetmeniz gerektiğini söyledik. Nasıl çözmeniz gerektiğini de konuştuk. Ama tabii nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yönetebilirsiniz? Bunlar tamamen sizin kişisel yeteneklerinizle alakalı bir şey. Bunlarla alakalı ve bunlarla ilgili bir şey. Kendinizi geliştirmenizle ilgili bir şey. Kendinize emek, değer, yatırım yapmanızla alakalı bir şey. Bunları yapabilirseniz bunun karşılığını çok güzel bir şekilde alırsınız. Açıkçası tabii birçok seçim var hayatta. Şimdi görüyorum böyle birkaç arkadaşım, eşim, dostum böyle sohbet ediyoruz. Hepimiz yaşıt insanlarız. Kimi kaç tane altın biriktirdiğini konuşuyor. Kimi bilmem ne yerinde bulmuş olduğu çok güzel cilt gençleştirici makineyi konuşuyor. Kimi benim gibi kremlerini konuşuyor. Yani herkesin hayata verdiği değer bir anlam başka. Siz sanıyorsunuz ki mesela ben de dün benim de bir şeylere canım sıkılıyor. Ben de üzülüyorum. Gidiyorum ama ben biraz müzik açıyorum, birazcık kremlerim. Benim için terapi olan onlar. Duş almak, kremlenmek, işte ne bileyim biraz ibadet etmek. Bunlar bana iyi gelen şeyler. Bir deniz kenarına gitmek, oturup tek başına bile olsa deniz kenarında denizi izlemek bile çok iyi geliyor. Denizin o kokusunu bile almak çok iyi geliyor. Yani benim için bir terapi şekli. Çok sevdiğim ve çok uzun saatler konuşmayı sevdiğim, çok nadir tek tük bir tane iki tane böyle dostum arkadaşım vardır. Çok yoktur. Onları da rahatsız etmem. Onları da öyle çok arayıp sormam. Bir araya gelirsem tadını çıkartır, sohbet eder, muhabbet ederim. Ama gelemiyorsam da onları da meşgul etmem. Ne derdimi anlatırım, ne derdimi söylerim, ne de bunun sohbetini çok fazla yaparım. Kendi kendime bir hallice bir insanım yani neticede. Kendi işlerimi kendim çözmeye bakarım. Kimse çok göründüğü kadar güçlü değil arkadaşlar. Öyle mesela şimdi bak biri yazmış. Size bu ay tutulması uğramadı mı? İşte leoparlı eşofmanınızı giymiş gelmişsiniz Aygül Hanım. Saç baş dolmuş yapılmış falan. Size uğramadı mı diyor. Belki bana senden daha fazla uğramıştır ama ben her şeye rağmen bunun uğradığını hissetmemek adına ve sizlere güzel pozitif enerji verebilmek adına bunu göstermiyorumdur belki. Ne dersin?

Aygün Hanım inanmıyorum. Bana Lean'den ürün göndermişsiniz. Delireceğim mutluluktan diyor. Nasıl göndermiştim o da? Yok ki başka. Şöyle ya, adresimi yazıyorum. Hiç umudum yok ama öylesine bir attım işte diye yazmış. Ben de ona söylemeden hediye gönderdim.

dün pilatese tekrar dönüş yaptım. 2 aydır ara vermiştim yaşadıklarımdan dolayı. Ben bir pilates olmuştum zaten. Neyse, pilates hocamla konuşuyoruz. Kendisi Başak Burcu. Bana da hep böyle mesaj attı. Aygül Hanım, 8 ay çok düzenli yaptınız. 2 aydır ortada yoksunuz falan, sürekli beni çağırıyor. Ondan sonra neyse, ben de gittim tabii pilateste, yattım. İlk pilatese gidince uyuyorum resmen. Yani dinlenme benim için. Hani pilates yorgunluk değil. Çünkü ben hayatımda öyle sırtımı yere koyup da yattım bir an bilmiyorum. Sağ olsun 40 dakika orada sırtımı yere koyup ayaklarımı havaya kaldıracak bir fırsatım oluyor. Neyse tabii dedi ki 2 ay niye gelmediniz, neler yaşadınız falan. Ben tabii sağ ayağım havada, işte bir sapığın saldırısını ayrı anlattım. Gittiğim savcılığı anlattım. İşime bir rakibin gelip işime tedbir koydurmaya çalıştığını, beni mahkemeye verdiğini, yalan beyanla şirketimi kapattırmaya çalıştığını anlatıyorum. Diğer ayakla öbür taraftan dolanıyorum, tekrar anlatıyorum derken bir baktım pilates hocası yığıldı, sağ köşede oturuyor. Dedi ki bunların hepsini sadece 2 ayda buraya gelmediğiniz sürede mi yaşadınız dedi. Evet hocam, şimdi hangi hareket? Dedi ki ben dedi sizi yormayayım bugün, çok yorulmayayım bugün dedi. Ama bir görseniz bitti. Pilates hocası bitti. Peki ben dedi sizi bugün çok yormayayım. İkinci şeyde devam ederiz. Başka çarem olmaz. Şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz. Ama bendeki hırsı görseniz, ben tekrar kollarımla... Hocam daha yapmıyor muyuz? Beni yormuyor, çok iyiyim hocam. Hayır, aynı anda odaya bir psikoloğun da girmesi gerekiyor. Hani psikologla şeyin aynı anda giriş yapması gerekiyor. Hocam şok. Dedim hocam itiraf et, beni çağırdığına pişman oldun mu? Estağfurullah Aygül Hanım, sizi yolunuzu gözlüyorum ben, sizi görebilmek için. Ama şok yaşadım mı? Olay şok yaşadım diyor.

Bu şarkı da çok güzel ha. Başımda belalar şarkının ismi. Kendimle savaşırım, seninle barışırım, bitmez bu belalar. Bir de resim çekilecektik, dedim ki bugün çekilmeyeyim, hiç etiketlemeyelim, mekanı da belli etmeyelim, yavaş yavaş hocam. Zaten daha bana bakalım ikinci ders için beni arayacak mı?

Yine. Aygül sapıklarının burcuna baktın mı diyor. Hangi burçlar? Ha, bir söyleyeyim. Şimdi mesela onu söyleyeyim. Desin ki benle ilgileniyor. Ha, benim burcuma da bakmış. Bak benle ilgileniyor, demek ki ben doğru yoldayım desin. Bak. Bana ne, ne hali varsa görsün. Burçsuz onlar. Sapık burcu. Yılan burcu 13. burç. Düşmem ben o tuzaklara.

Hazır mıyız arkadaşlar? Koç ve yükselen burcu koç olanlar, şarkımızı çalıyorum. Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Koçlar, balık burcundaki ay tutulmasıyla birlikte bir kere yükselen koçlar 12. evinizde gerçekleşiyor bu ay tutulması. Ruhsal bir değişim yaşıyorsunuz. Yani gerçekten hayatınızda inanılmaz bir şeyler kırılıyor diyebiliriz. Geçmişiniz, çocukluğunuz, unuttuğunuz duygular, size yapılan haksızlıklar, bunlarla ilgili çok inanılmaz derecede büyük bir aydınlanma yaşıyor ve artık büyük bir temizlik içerisine gidiyorsunuz. Tabii sizi en çok 3. evinizdeki Uranüs etkiliyor. Uranüs etkilediği için de iletişim, kardeşler, yaptığınız medya işleri varsa belki bunlarla ilgili yeni bir durum söz konusu olabilir. Burayla ilgili bir haber alabilirsiniz. Önemli bir gelişme olabilir. Zihinsel anlamda çok aktif olabileceğiniz bir süreç. Sürekli planlar yapmak ya da işte bir konuyu anlatmak gibi konular, bir proje teklifi almanız söz konusu olabilir. Zihniniz çok meşgul olacak. Çok uykusuzluk yaşayabilirsiniz. Mümkünse biraz dış dünyadan kendinizi tecrit etmeniz, daha dış dünyanın içerisinde olmamanız, daha içselleşmeniz, rutinlerinize, alışkanlıklarınıza geri dönmeniz. Mesela ben yükselen koç olarak bırakmış olduğum, 2 aydır bırakmış olduğum pilatese geri döndüm. Mesela bunu bir daha bırakmama kararı aldım vesaire vesaire. Yani neticede bir rutinime bir dönüş sağladım. Yani artık rutinlerinize bir dönüş olarak bakabilirsiniz. Ya da bir işinizle ilgili bir konu, uzun zamandır yapamadığınız bir şeyle ilgili bir konuyu artık bir noktaya götürebilirsiniz. Bu güzel olacak sizin için. Büyük bir temizlenme ve arınma. Bir de arkanızdan dönen işler. Yani gerçekten insanların size karşı gerçekten ne hissettiklerini çok net göreceğiniz bir zaman dilimi olacak. Boğa veya yükselen burcu boğa olanlar, tutulma sizin gelecek planlarınız, sosyal çevre ilişkileriniz 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani içinde bulunduğunuz ekipler, konular, yeni bir teklif alabilirsiniz, yeni bir hedef koyabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili konular, yeni bağlantılar, yeni insanlar hayatınıza girebilir. Bazı arkadaşlıklar bitebilir, bazı yeni arkadaşlıklar ve dostluklar başlayabilir sevgili boğalar. Girdiğiniz yeni gruplar size yeni bazı kazançlar ve fırsatlar getirebilir. Dolayısıyla parasal konulara dikkat ediyorsunuz. Çünkü aynı zamanda Uranüs sizin 2. evinizi tetikleyecek. O yüzden burada da böyle parasal konular, aniden elinizden bir para çıkması, aniden bir paranın da gelmesi söz konusu olabilir. Bu haritanızda alan açıya bağlı olacak. Değer verdiğiniz unsurlar, güvenlik anlayışınız değişebilir. Kazanç yöntemleriniz değişebilir. Burada farklı yeni kararlar alacağınız önemli gelişmeler olacak. Aşk ve ilişkilerden yana çok şanslı olmayabilirsiniz. Ama birkaç, yani Eylül ayında özellikle 11 Eylül zamanlarında aşk ilişkilerle ilgili konularda çok daha mutlu, başarılı olacaksınız. Sevgili boğalar, çok zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi anlamda, sağlıkla ilgili konularda gerçekten sınandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Ama toparlayacağınız bir dönem olacak. Neyden rahatsız olduysanız söyleyin, bir daha yapayım. Gelemem ki.

Efendim ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar hazır mıyız? Tutulma tam köşe evlerinizde gerçekleşecek. Yani neresi çok işgal ediyor? 10. ev. Bir kere kariyerinizle ilgili çok farklı bir yöne gitmek isteyeceksiniz. Şimdi Uranüs de ikizler burcunda, sizin burcunuzda. Yani daha fazla hayatınızda yeni başlangıçlar yapacağınız ve stilinizi, kimliğinizi, kendi kişilik özelliklerinizi, her şeyinizi değiştireceğiniz. Bakın komple paket program büyük bir değişime gireceğiniz bir tutulma yaşıyorsunuz. Bu hemen bugün olmayacak, yani birkaç gün sürecek bir değişim bu. Birkaç gün de değil, 5 ay sürecek bir değişim. Beklenmedik bir sürpriz teklifi alabilirsiniz, bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Özellikle ikizler burcunun ilk derecelerinde olanlar için çok daha önemli olacak. Önemli kararlar vereceğiniz ve alacağınız bir süreç olacak. İlişkileriniz çok önemli, yani dediğim gibi ayrılma, evlilik, bunlarla ilgili önemli kararlar vereceğiniz bir dönem ve bir süreçte olacaksınız. İlişki ve iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili alacağınız kararlar 5 ay boyunca sizi çok yüksek noktalara ve mertebelere taşıyacak. Sevgili ikizler, şu an bu bunalmışlık, bu sıkışmışlığın içerisinden kurtulacağınız bir dönem ve bir zaman dilimi geliyor. Sabırlı olun. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, Balık burcundaki ay tutulması sizlerin 9. evinizi tetikliyor. 9. evi tetiklemesi demek de hayata bakış açınız. Seyahatler, yabancılar, farklı kültürler, eğitimle ilgili konular, işte oturum izin süreçleri, yurt dışı ile ilgili planlarınız, programlarınız, hani ne var hayatınızda bilmiyorum ama hayatınızla ilgili yeni bir sürece giriyorsunuz. Belki önümüzdeki birkaç senelik işinizi kurma kararı alabilirsiniz mesela. Yani böyle bir şey içine girebilirsiniz. Yeni bir yola gidiyorsunuz. Bir B planı yapıyor yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar. Geçmişten gelen bir konuyu da oldukça farklı bir düzeyde inceleyeceksiniz ve ilgileneceksiniz. Çünkü geçmiş neden çok önemli oluyor? Uranüs arka planda oluyor, 12. evinizde oluyor. Uranüs'ün tabii 12. evinizde olması da sizinle ilgili bazı geçmişteki olan arka plandaki konuları ya da bazı şeyleri gizli yapma arzunuzu çok üst noktaya çıkartacak. Yani yengeçler, özellikle yükselen yengeçler, gördüğünüz rüyalara, bu birkaç gündür gördüğünüz rüyalara çok dikkat edin. Bazı endişeleriniz, bazı sorunlarınız rüyalarınızda yanıt bile bulabilir. Öyle sezgisel bir dönem. Gizli bazı işler yapıyorsunuz, arka planda bir şeyleri değiştiriyorsunuz, yeni kararlar alabilirsiniz, belki geleceğinizi tasarlayacak çok net kararlar alacağınız önemli bir ay tutulması olacak. 5 ay boyunca hayatınızda büyük radikal değişiklikler olacak. Belki çocuk sahibi olmak, belki evlenmek, yeni bir şirket kurmak, şirkette CEO olmak gibi konularda olabilir diyoruz. Ahmet yazmış. Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik ve Analiz Bürodan sevgiler, saygılar. Her sabah istatistikleri sizi dinleyerek yapıyoruz. Bir selam verirseniz motivasyon olacaktır. Hangi emniyet müdürlüğüne çok... ben daha geçen hafta oradaydım. Suç duyurusunda bulunuyordum. Ben genelde her hafta orada nasıl karşılaşmadık? Habire dolandırıcı şikayet ediyorum. Neyse, geçiyorum. Aslan veya yükselen burcu aslan olanlar. Tutulma sizlere 8. ev alanınızda gerçekleşecek. Ortak gelirler, maddi konular, miras, vergi, kredi, borç, bunlarla ilgili çok önemli bir durum söz konusu. Yani yeni bir gelir kaynağı oluşacak. Biraz kayıplarınız da var, aslan ve yükselen burcu aslan olanlar. Parasal ve finansal kayıplar da yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz, yeni gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Finansal olarak
Eşinizin kaynağında büyük bir yükseliş olabilir. Uranüs'te 11. evinizde olduğu için arkadaşlar, sosyal çevreden alacağınız destek çok önemli olacak. Buradan çok büyük bir destek alacaksınız. Arkadaşlarınızdan yeni teklifler, projeler ya da tanışacağınız, sosyal çevrenizden tanışacağınız bir insan hayatınızın aşkı olabilir. Yani sonuçta sıradaki şarkı Aslanlara Gelsin. İtaat yok diyor Gülşen Yal. Ahmet polisim yazmış. Cüzdanımı kaybettim. Bir dolandırıcı bulup teslim etti Aygül Hanım. Bizim de mağdur olduğumuz oluyor. Olsun Ahmetciğim, orada da biz size destek oluruz.

Efendim şimdi aslanlar çok bunalmış durumla gerçekten. Çevrelerinden de sıkıldılar. Yani çevreyi de komple değiştirmek istiyorlar. Diyor ki bu çevre bu çevre mi? Ben bu çevreyle bu arkadaşlarla nereye gidebilirim? Ne yapabilirim diyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

Aziz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 0-0 arayın. D-Smart'la olun. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla

şimdi gelelim, bakın teknik anlatıyorum. Başaklar ay tutulmasını 7. evlerinde yaşayacaklar. Yani ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayacaklar. Evlilikleri, ilişkileri, burada çok sıkıştıkları konular varsa bunları değiştirmek ve dönüştürmek adına önemli adımlar atacaklar. Şu an bir takım konularda çok yorgun hissediyor olabilirler. İşleri sanki aksıyormuş gibi hissedebilir. Hayatlarında çok önemli gelişmeler olacak Başak ve Yükselen Burcu Başak olanların. Özellikle yeni bir ilişkiye, yeni bir ortaklık söz konusu olabilir. Kariyer alanlarında büyük bir değişime gidiyor Başak veya Yükselen Burcu Başak olanlar. Şu an bir ayrılma süreci yaşayan varsa, boşanma süreci yaşayan varsa burayla ilgili büyük değişimler yaşayabilirler. Çünkü aynı zamanda Uranüs onların kariyer evinde arkadaşlar. Yani diyor ki Uranüs, sana öyle farklı, öyle hiç düşünmediğim ve tahmin etmediğim bir yerden kariyer hikayesi vereceğim ki bunu sen bile bir 7 yıl sonra ya ben gerçekten bu işi yapabilir miydim, ben bu işi mi yapacaktım diye sordurtabilirsiniz. Yani Uranüs böyledir arkadaşlar, Uranüs böyle çalışır. Hakikaten farklı bir enerjisi vardır. O yüzden de yeni bir ilişki, yeni bir aşk, yeni bir iş, bunların hepsi Başak Burcu'ndan beklenebilir mi? Evet, beklenebilir. Ani evlilik kararları, ani boşanma kararları, bunlar gerçekten hayatınızda, yani muhataplarınız, partnerleriniz, karşı tarafın ortaklık ilişkileri, bunları çok iyi dinleyeceğiniz ve çok iyi kararlar alacağınız bir süreç. Şu an bir işten istifa edebilirsiniz, bir işten kovulmuş olabilirsiniz, terk edilmiş olabilirsiniz. Bakın 7. ev aktif. Bu haritanıza göre aldığınız açılarla alakalı ve ilişkili bir şey. Bunu nasıl sizde tezahür edebileceğini doğum haritanıza göre bilebiliriz. Ama genel itibariyle bu konu başlıkları altında hareket edeceksiniz. Nasıl davranabileceğinizi merak ediyorsanız da burayla ilgili arkadaşlar ilerleyen günlerde alacak açılara göre size tahminlerde bulunabiliriz. Bunun için de astromatik uygulamasını indirebilirsiniz. Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar, tutulma iş koşullarınızla ilgili konuları tetikleyecek. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili çok önemli adımlar atacaksınız. Yurt dışına çıkmak, yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız, yeni bir yöne gideceksiniz. Yani yeni bir şirket kuruyorsunuz belki, bir şirketi kapatıyorsunuz, yeni bir iş alanı açacaksınız kendinize. Teraziler hem aşk hayatlarında hem duygusal dünyalarında bir şeyleri bitiriyorlar. Bakın Satürn Koç, Satürn terazinin tam karşısından geçiyor. Yani karşı karşıya kalıp birçok engelle terazileri karşılaştırıyor. Uranüs 9. evi tetiklediği için tayin olmak isteyebilirsiniz. Atama bekliyor olabilirsiniz. Departman değişikliği bekliyor olabilirsiniz. Konuda uzun zamandır alamadığınız bir cevabı, bir maili bekliyor olabilirsiniz. Buralarda çok güzel cevaplar alacaksınız. Yeni bir düzen kuruyorsunuz. Rutinlerinize geri dönün. Kilo almayın. Özellikle çok fazla aşırı yemek yemeyin. Kalp sağlığınıza dikkat edin. Sporunuzu yapın. Eliniz kolunuz bile kalkmayacak derecede hissedeceksiniz. En kötü bir yürüyüş mutlaka.

Akrep ve Yükselen Burcu akrepler burada mı? Bir elleri göreyim, bir kaldırın bakayım. 0549-204-0104. Hem Instagram'dan göreyim, hem de WhatsApp'tan. Hadi.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Akrepler, şimdi gelelim size. Sizin tam böyle 8. evinizdeki Uranüs hareketlenecek ve tabii ki bir de aşk ve ilişkilerle ilgili, çocuklarla ilgili konular biraz önem kazanacak. Burayla ilgili bir de sizin tutkunuzu kaybettiğiniz, aşk anlamında da sevgi anlamında da gerçekten o tutkuyu ve o ilişkiyi kaybettiğiniz şeyleri partnerle konuşabilirsiniz. Özellikle Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olup 2017 Temmuz 2018 yılları, bakın buralarda evliliğinde, ilişkilerinde çok ciddi sert şeyler yaşamış akreplere sesleniyorum. Artık bazı dinamiklere ve bazı konulara dayanamadığınızı görebilirsiniz. Bazı düzenleme kararları alabilirsiniz. Karşınızdakine güvenmek, kendinizi akışa bırakmak çok önemli olacak. Ve aynı zamanda finansal konular, finansal konularla ilgili çok ciddi kararlar alacaksınız arkadaşlar. Bir şeyleri artık bırakıyorsunuz. Yani bir şeyleri artık şutluyorsunuz ya. Vallahi bak, akrep yapamaz ha. Akrep çok acayip derecede şeydir. Tutkuludur ve ona zarar vereceğini bildiği bir şeyin içerisinde bile kalır yani. Der ki yok ya, ben buna emek verdim. Yani kafası böyle çalışıyor. O yüzden ama şimdi böyle değil. Şu an böyle işlemiyor. Kendilerini bu konuda iyi hissetmiyorlar. Biraz bunu değiştirecekler ve yeni bir başlangıç, iş yerlerinde değişim yaşayabilirler. İşleriyle ilgili çok önemli bir zafer elde edebilirler. Kariyerleriyle ilgili çok büyük bir zafer elde edebilirler. Çok şanslı bir etki içinde olacaklar. Çocuklarıyla ilgili uzun zamandır canlarını sıkan, yoluna koyamadıkları konular varsa burada çözüm alacaklar. Akrepler parayı sever. Yani onlara paradan bahsedeceksin akrebe. Öyle şeylerden bahsetmeyeceksin, soyut şeylerden. Parasal anlamda kendini güvene aldığı ve gelirlerini arttırdığı bir döneme gidiyor. Birçok kişiyi ve konuyu da artık şutluyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Taksit. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teknik

0: 0200'ü arayın, D-Smart'la olun.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün

0: tadıyla bir klip çektirtmediniz ve şarkıyı yarıda kestim. Neyse. Devam ediyorum. Yay veya yükselen burcu yay olanlar. Efendim, yaylar için bu tutulma dördüncü evinizi çok etkiliyor bir kere ve aynı zamanda yedinci evi de tetikliyor. İlişkiler, biliyorsunuz Uranüs 7 sene boyunca sizin evlilik ve ilişkiler noktasında kalacak. Yani bir yükselen yaysanız zaten gerçekten evliliğinize çok dikkat etmeniz lazım. Evlilikle ilgili sarsıcı ve büyük değişimler yaşamaya çok açık olacaksınız. Burada büyük değişimler sizi biraz bekliyor. Canınız sıkılır mı? Bu tamamen sizin evliliğinize ve hayat yaşam biçiminize bakış açınızla alakalı bir şey. Bir de aldığınız açılar da çok önemli. Burayı iyi anlamanız lazım. Partnerinizin de hayatında çok şey değişebilir arkadaşlar. Yani mesela özellikle evlenmek isteyen yay veya yükselen burcu yay olanlar yurt dışından birileriyle, yabancı kültürlerden birileriyle evlilik yapabilirler. Aynı zamanda güvende hissetmekle alakalı bir şey bu konu. Bu tutulma sizi biraz olsun dış dünyadan ne olursa olsun kendinizi güvende hissetmeye götürebilir. Ortaklı ilişkileriniz varsa, hukuki konularınız varsa bunlarla da ilgili sarsıcı gelişmeler, değişimler yaşamaya açık olacaksınız. Ama kariyerinizde özellikle Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması sizin güneşinizi çok etkilediği için, güneşi yay olanlar için çok çok önemli ve çok başarılı bir dönem oluyor. Diyebiliriz, bu tutulma sonrası hayatlarında büyük uyanış yaşayacaklar. Eğer çok ayakları yere sağlam basmayan işler yapıyorlarsa burada biraz zorluklar yaşayabilirler. Bunlara biraz dikkat etsinler diyorum. Geçelim Oğlak veya yükselen burcu Oğlak olanlara. Bu tutulma sizi biraz üçüncü evinizden ilgilendiriyor. Kardeşler, yakın çevre, aldığınız haberler, sözleşmelerinizin yenilenmesi, sözleşmenizin bitmesi, yakın çevre kardeşlerinizin desteğini görmeniz, bir haber almanız, kısa seyahatler yapmanız, özellikle bir iletişim kurmanız, bir eğitimi tamamlamanız, yeni bir sözleşme, yeni bir iş teklifi gelebilir sizlere. Yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Uranüs sağlık evinizde olduğu için çalışma alanınıza ve çalışma ortamınızı artık değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Burayla ilgili önemli adımlar atacaksınız. Özellikle Oğlak veya yükselen burcu Oğlak olanlar. Burada biraz iş hayatlarıyla ve ilişkileriyle ilgili konulara daha dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Yeniliklere açık olsunlar. Yeni başlangıçlara açık olsunlar. Burada kendilerini daha güçlü ve daha iyi hissedecekler. Çünkü yeni geçecekleri yer bugüne kadar alışmışın dışında yerler olacak. Ve kazançlarını arttıracaklar. Şu an parasal kaygı ve korkuların çok boş olduğunu daha sonrasında görecekler. Bu tutulma onlara çok çok çok iyi gelecek diyebiliriz. Devam ediyoruz. Kova ve yükselen burcu kova olanlar, bu tutulma sizin hayatınızda çok önemli bir noktada. Bakın kovalar, 2027 yılı sizin için unutulmaz bir yıl olacak. Özellikle para kazançlarınız ve gelir kaynaklarınızı arttırmayla ilgili, 2026 yılı demiyorum, bakın 2027 yılı diyorum, sizin hayatınızı değiştirecek çok önemli bir Temmuz-Ağustos dönemlerinde büyük bir tutulma var. Şubat ayı sizin için çok önemli olacak. Burada büyük değişimler sizi bekliyor. Özellikle yeni projeleriniz varsa, para kazanmak istiyorsanız lütfen harekete geçin. Bu tutulmalar sizleri çok çok yüksek noktalara ve başarılara götürecek. Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. Belki çocuklarınızla ilgili okul, eğitim, yurt dışı masrafları, vatandaş olma, yerleşme gibi kararlar alabilirsiniz. Biraz parasal konulara çok fazla para harcamanız gerekebilir ama 2027 senesini çok güzel bir şekilde toparlayacaksınız. Ve şunu söyleyebilirim, birçok kova veya yükselen burcu kova evlilik kararı alabilir. Yeni bir biriyle tanışabilir. Burada çok önemli ilişkiler içerisinde olacaksınız. Şu anki finansal sıkışıklık, şu an yön bilememe, işten istifa etme, ayrılma, yeni bir yere geçme. Bunlar şu an bir halüsinasyon gibi görünüyor olabilir ama sizi daha iyi kazançlara götürecek şeyler yaşıyorsunuz. Mesela uzun yıllardır çalıştığınız yeri bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Burayı siz bırakamadığınız için sizin için, yani dışarıdan bir kuvvet uygulanarak buradan çıkmanız gerekiyor. Çünkü burayı siz terk edemiyorsunuzdur gibi düşünebilirsiniz. Balık veya yükselen burcu Balık olanlar. Özellikle sizler için yer değişimini biraz tetikliyor. Hayatınızla ilgili şimdi bir tutulma sizin burcunuzda oluyor. Bu ne demek? Bu nasıl bir gösterge? Uranüs de dördüncü evinizde olduğu için yer değiştirme, kentsel dönüşüm, burayla ilgili konular, balık veya yükselen burcu balık olanlar için çok önemli olabilir. Taşınma, yer değişimi arkadaşlar. Ailenizle ilgili konular, aileyle ilgili ilişkiler, artık kendi yolunuzu kendinizin seçtiği bir dönem ya da bir durum yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili ya da işte eşin size karşı tutumuyla alakalı parasal konular, diyelim ki uzun zamandır kazançlarınızı eşinizle paylaşmak zorundaydınız, ona bakmak zorundaydınız gibi gibi konular yaşadınız. Şimdi artık orayla ilgili bazı parasal ve finansal konuları ayrıştırmak istiyor olabilirsiniz gibi. Bunlarla ilgili konulara çok dikkat edin. Ülke değiştirebilirsiniz. Vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Hayatınızı kökünden değiştirmek istediğiniz bir duygu içerisinde olabilirsiniz balık veya yükselen burcu balık olanlar. Bu duygular doğru mu? Evet doğru, ama nasıl davranacağınızı da çok iyi seçmeniz, çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunlara da lütfen çok dikkat edin. Eviniz kentsel dönüşüme girebilir. Eviniz bir miras konusundan dolayı bir ayrıma gidebilir. Şok edici, bakın şok edici konularla karşılaşabilirsiniz. Evinizle ilgili aniden bir taşınma kararı almanız gerekebilir. Bunlar çok hızlı tetiklenebilir. Yurt dışından bir iş teklifi bekliyorsunuzdur, bu olabilir. Yani bu konulara açıksınız siz, başka konulara açık değilsiniz.
1: Hayalin gülüşü var ya, düşman çatlatıyor. Memleketin dört yanında senin gibi.
0: Aygün Hanım günaydın. Burcu ve yükseleni farklı olanlar neye göre etkileniyor? Bizler yükselen burcunuza göre hesaplarımızı yapıyoruz. Önce yükselen burcunuzu dinleyin, sonra da güneş burcunuzu baz alabilirsiniz arkadaşlar.

Efendim, bana ayrılan sürenin artık sonuna geliyorum. Hatta bayağı bir sonundayım muhtemelen. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Bazen insan bazı şeyleri artık arkasına almayı öğrenmeli, değil mi? Çünkü her şeyi çözmek zorunda değiliz. Her haksızlığın peşinde koşmak, her yanlışı düzeltmek, her kırgınlığın hesabını sormak zorunda da değiliz. Bir yerden sonra insan huzurda bir konfor aradığında diyor ki sağlığım, servetim, huzurum olsun, içim rahat olsun diyor. Büyük bir nimet diyor. O yüzden kendinizi çok üzmeyin. Kalbinizi yoran şeylerden uzaklaşın. Uykunuzu kaçıran insanlara hayatınızda gereğinizden fazla yer vermeyin. Bedeninizi iyi bakın, ruhunuzu koruyun. Sağlığınızı hiçbir kavganın önüne koymayın. Çünkü bazı şeylere gerçekten değmiyor. Kötülüğün sahibini bulacağına olan inancınızı kaybetmeyin. Birinin hakkına giren, birinin canını yakan, birinin emeğini küçümseyen insanın yaptığı şey bir gün mutlaka kendi yoluna çıkar diyoruz. İlahi adalet bazen geç gelir gibi görünür ama adresi hiç şaşırmaz. Hayatın hesabı şaşmıyor arkadaşlar. Bazen en büyük adalet sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan geliyor. Sizleri seviyorum. Güzel bir cuma günü diliyorum. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz. Pazartesi aynı saatte başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası işgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu oluşturacak. Kurumlar arasındaki engelleri ve yetki uyuşmazlıklarını çözecek kurul, büyük ölçekli kamu ve ekosistem yatırımlarını yönlendirecek. İletişim Başkanlığı koordinesinde bugün düzenlenecek Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programıyla 170'den fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin kamu diplomasisine katkısı ve yeni yol haritası ele alınacak. Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında yolculuk ücretsiz yapılacak. Yapılan açıklamada söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın güneydoğusundaki bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen Bronz Çağ'ına ait altın hazineyi yalnızca 4 dakika içinde çaldı. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasına sürdüğünü bildirdi.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanya'dayız. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30. Gülşen Konseri. El ayak çekilince gel anlarsın görünce. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Dede bizimle buluştu, yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Cuma günündeyiz, biraz daha keyifli, sevinçli uyandık. 28 Ağustos Cuma gününde de yine harika parçalar burada Radyo Dede bizimle buluşuyor. Bu kez Murat Boz'la devam ediyoruz. Yollar

İyice Radyo D'de dinledik. Cuma gününde bize eşlik etti. Yer yer trafik olduğunu görüyorum büyük şehirlerde. Ve artık yavaş yavaş, çok sık söylüyorum ama yazın bitmesiyle birlikte eski günlere dönecek trafik. Bugün sabah saatlerinde tabii trafiğin de etkisiyle bir takım trafik kazalarını yaşadık İstanbul'da. Biraz daha dikkat etmekte yarar var. Herkese biraz daha sabır diliyoruz. Radyo D'de şimdi Bengü. Dur nereye?

0: TP ve yakın geçmişten parçası Vur Radyo D'de bizimle buluştu. Birazdan Emircan İrek ve Dedublüman Sehven'le burada Radyo D'de, ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Emircan İrek ve Dedublüman Sehven.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Hub Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. Hub Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı Hub Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda Hub Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

Ankara Ekos ve Beni Al sonrası Radyo D'de Asil Gök'le devam ediyoruz. Playlistimizde yükselişte olan hitlerden biri. Ne oldu böyle şimdi Radyo D'de? Benim o...

0: Sükutu Hayal dinledik ve Nev Radyo'daydı, bize eşlik etti. Az sonra Salih Bademci burada olacak. Yürü Yakul'um ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.592 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.147, çeyrek altını 12.120 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo TRT'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yakul'um.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Eda Metin Özülkü parçası Yürüyor Akılım'la Salih Bademci Radyo D'de konuğumuz oldu. Parçayı 2026 yılında taşıdı ve kısa sürede de yine sizden çok fazla ilgi gördü. Yükselişte olmaya devam ediyor. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Besti şimdi konuğumuz. Ben de isterdim Radyo D'de.

biliyorsunuz her cumartesi ve pazar 22-24 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyor zaman tüneli ve yine bu cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelinde yine nostalji yaşayacağız. 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sakın kaçırmayın.

0: Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
1: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
2: Şundan teyze ve Hakan.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
3: Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

İki tas çorba ve Mela Bedel Radyo D'de dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl onu Stüdyo D'de konuk etmiştik. Kimseye özenmiyorum demişti. Yenilikçiyim demişti. Çeşitlilik olmalı, olmazsa yine olur diye eklemişti. Ve kış çocuğu olduğunu da bizimle buluşturmuştu. Merak ediyorsanız şu anda YouTube sayfamızda ve radyod.com'da podcastler bölümünde Stüdyo D'nin tekrar bölümlerine ulaşabilirsiniz ve Mela Bedel bölümünü de kaçırmayın. Onu uğurladık bu kez Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor şimdi Radyo D'de. Madem

0: Geçtiğimiz yıl bizimle buluşturduğu parçası Kör Sevdam ve Zeynep Bastık Radyo D'de konuğumuz oldu. Az önce baktım YouTube'da yaklaşık 50 milyona yaklaşmış görüntülenmesi ve parçanın sözü ve müziği de Mert Çodur'a ait. 2026'da da keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan, sadece Radyo D'de duyabileceğiniz DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz.
1: D-Mix.

0: ve blok 3 ile geri döneceğiz. Çok daha fazlası için de burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş

Sinema dünyasından bir haberle devam edelim. Superman geri dönüyor biliyorsunuz. Superman hayranlarına güzel bir haber var. Yeni filmin çekimleri tamamlandı. Man of Tomorrow, Superman ve Lex Luthor'ı bu kez çok daha büyük bir tehdide karşı aynı tarafta buluşturacak. Karşılığında ise kozmik bir güç Brainiac var. Film 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak ve umarım izleme şansını yakalayacağız. Süpermen'i merakla bekleyenlere duyurulur. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: De bizimle buluştu. Az sonra Yalın burada olacak akşamüstü ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.522 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.150, çeyrek altını 12.124 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın

0: geldiyiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

yayınladığı yaz aylarında yeni parçalarıyla bizimle buluşuyor. Yalın dinlediğimiz isim akşamüstüyle radyoda da bize eşlik etti. Gün ortasına doğru ilerlerken müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda da şimdi Mustafa Sandal konuğumuz oluyor. Geri versen.

Demirel mikrofonda saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bizimle buluşacak. Hepinize çok güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu özel yayınlarımız için yine bizi Radyo D'yi takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı, pazartesi saat 10'da öğleden önce yine buluşacağız. Ben giderken Funda Arar şimdi konuğumuz oluyor. Dava Radyo D'de.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo C'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği haftanın son iş günü günlerden cuma ve size hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla da zaman mekan fark etmeksizin buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel, Aykut Balcı'ya teşekkürler.

0: Stüdyo'daydı. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbirsizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda da Stüdyo'daydı ağırladığımız isim oldu Emre Altuğ. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını Spotify Radyo'da 104 hesabımızdan ve radyo.com'dan dinleyebilirsiniz. Dakikalar sonra en ilerle geri dönüyoruz.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garaj
5: Shop'a ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

sayamadığım o kadar çok single'ı var ki. Yani albümlerin içerisinden de hiç çıkardığı Süper, Mıknatıs. Hani helalleşemedik, sana ne olmuş, kara ağaç, hacı yatmaz, say say bitmiyor. Stüdyo dedi de ağırlamıştık. 26 Haziran'da da yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Yüzlü kıyıya ve söz konusu olan Betül Demir. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104'te.

Şöyle bir bakıyorum da 2003 yılının ilk aylarında, Ocak Şubat olsa gerek, bu şarkı karşımıza çıktı. O kadar çok kişi söyledi ki, Mustafa Sandal krizi olarak da geçiyor. Dilek Budağ'ın yapım şirketi şarkıya klip çekmekte gecikince, o dönem şarkının yüksek potansiyelini fark eden Mustafa Sandal araya girerek söz yazarı Sibel Alaş'la olan yakın dostluğunu, basındaki gücünü kullandı ve bu şarkıyı bizlerle buluşturmuştu. Hani o şarkıyı dinleyince de aklıma gelmiyor değil hani. Yıllar önce bu şarkıyı söyledi ve yeniden coverlayarak bizlerle buluşturdu. Stüdyoda da karşımıza çıktı Eda Özülkü. Lafı mı olur?

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.522 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.150, çeyrek altın 12.124 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo TRT Biraz'dan. Hadise, ara beni.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
1: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
2: Şundan teyzeyle bir Hakan.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
3: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: ve sevenler varsa bir cover değil. Yıllardır beraber çalıştığı Selim Çaldıran'la böyle hafif psikedelik Anadolu'nun zengin müzik mirasından beslenen, böyle folk geleneğini de içeren Vallahi Severim'le popüler müzikte genç bir kadın vokal. Yıllardır da süregelen çalışmaları var ama arayı biraz fazla açıyor. Vallahi Severim'le bizi karşılamış oldu. Onu geride bıraktık. Bu arada yurt geneli hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, orta kesimler ve İç Anadolu bir hayli yağışlı gözüküyor. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşıyor olsak da yaz yağışlarına karşı hacim biraz fazla oluyor. Tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Mottolarını sizlerin belirlediği Instagram'dan ve WhatsApp'tan bizlerle buluşturduğu zaman sıradaki şarkı ve o sizlerin mottosuyla Radyo D'de dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı denizden çıkınca hemen acıkanlara gelsin.
2: Radyo D.

podyum dünyasından seneler önce popüler müziğe adım attı ama arayı da biraz açıyor. Ama yeni projeleriyle karşımıza çıktığında da yine renkli bir şekilde popüler müzik listelerinde yer alıyor. Mert Çodur'la Ozan Bayraşay'la bir araya gelerek yeni şarkısını da geride bıraktığımız 7 Ağustos'ta yani ayın 7'sinde bizlerle buluşturdu diyebilirim. O deli dolu isim Ayşe Hatun Önal'dan bahsediyorum hanımlar beyler. O söz konusu olan 7 Ağustos'ta bizlerle buluşturdu. Çıktı Yangınlar Radyo D'de.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Gülşen, itaat yok.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bel Matiz, popüler müziğin şairane isimlerinden biri diyebilirim. 2024'ün 10 Mayıs'ında bu şarkı bizlerle çıktı. Dikkat ettiniz mi böyle şarkının tınılarına? Şarkı geleneksel Türk Yunan müzik kültürü olan o Rembetiko tınılarının modern altyapısıyla buluşarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz havasını da hissettiriyor. Altı öncünün buzuki dokunuşları ve Cenk Erdoğan'ın da etkileyici yaylı tambur titreşimleriyle zenginleşmiş bir şarkı. Kömürle Babel Matiz'i geride bıraktık. Bu kez geride bıraktığımız Temmuz ayında bizlerle buluşturduğu single'ı Sevme Diyor'la tempoyu bir tık yükseltelim. Popüler müziğin genç başarılı erkek vokali Cem Belevi. Radyo D104'te.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.600 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.143, çeyrek altını 12.113 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.
3: Sonra bankayız Halkbank. Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar

Radyo D'de gün boyu sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi şarkı sözleri Saadettin Dayıoğlu, beste de Emre Olgun tarafından yapılmış. Aranjede Ozan Doğulu imzası var. Aslında proje Ozan Doğulu ve yanında ev sahibi, şarkının da aynı zamanda ses sahibi Yaşar yer alıyor. O söz konusu olan şarkı Babalar Gibi Temmuz ayında bizlerle buluştu Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Ve beklenen an geldi. Takvimler o muhteşem günü, yani Cuma'yı gösteriyor. Takvim demişken de tam da anayı kuyduran Bahadır Tatlıöz takvimle Radyo D 104'te. Hadi dinleyelim.

Yeni isimleri de duyabilmeniz mümkün. Tıpkı şu an olduğu gibi Tuğçe Aybek. Funda Arar'la devam ediyoruz. Bana bir gülümse ki kendisi de stüdyoda ya da ağırladığımız isimlerden biri. Fatih Uslu ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirmişti. O söyleşiyi kaçıranlar varsa radyodea.com adresi üzerinde yer alan yine podcastler bölümünden Stüdyo D'ye başlığı altında ya da Radyo D104 Spotify profil hesabından da bu programın tekrarını dinleyebilme imkanı yakalayabilir. Aynı konudan bahsediyorum. Funda Arar, Bana Bir Gülümse Ismarla isimli şarkısıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
5: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
4: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
5: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
6: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
5: Niye kız?
6: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
5: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek ve Dedublüman Sehven.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Siz her nerede olursanız olun, biz tam da gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin şöyle bir geçmişe yolculuk yapalım. Herkesin mazisine imzasını atan yeni türkü ve sevilen şarkıları. Karanfil burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle birlikte sevdiğiniz Yıldızlar Radyo'da.

20 Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30 Gülşen Konseri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.585 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.123, çeyrek altın 12.080 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Servis.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
3: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.583 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.140, çeyrek altın 12.109 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Sertünsüz.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara özel yatırım finansmanı kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Artık vergi borcu ya da SGK prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın çökmekte olan bir ülke olduğunu savunarak "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar," dedi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara yağmurlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana sağanak yağışlı 35, Samsun yağmurlu 27, Diyarbakır sağanak yağışlı 36 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras, geçmişinin peşinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.
3: Ailesiyle yaşadığı anılar yerine kurguladıklarımızı ikame ediyorum. Kafası karışmaya başladı. Çok küçük daha zaten. Çok müsait bunun için. Seni buraya kim getirdi?
4: Şundan teyzeli bu Hakan.
2: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: birlikte bulacaksın.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

La. İşte bu ritim, bu enerji cuma demek efendim. Evet. Cuma partisi başlasın artık, yeter. Üzerim diyor. Seni nasıl üzerim? Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Selamlar, selamlar. Ne haber, nasılsınız? Siz hayırdırsınız yahu. Vallahi. Serdar Ortaç'la Cuma Partisi'ne bir başlangıç yaptık. Başka evlerde. Dedikodu sever misiniz, dedikodu? Evet. Benim annemin şarkısı ya. Kıymet çekemiyorum.

Efendim herkes hoş geldi. Nasıl bir cuma? Yine bizim böyle bir yatıp uzanmalı, böyle uzanıp uzanıp çok dinlenmeli günümüz gelmiş efendim. Evet. Ya ben normalde var ya böyle gıybet dönen ortamlardan falan direkt kaçarım. Ama radyoda gıybet çok tatlı oluyor ya. Kimin dedikodusunu yapsak?

Sözlere bak, geceyi söndürmüşüz başka evlerde mi diyor. Efendim bizi takip ediyorsanız, sosyal ağ hesaplarımızı takip ediyorsanız bugün nasıl bir cuma olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Ben böyle yine teknolojiyi kullanıp radyo makinesine yollardan bağlanıcıyım efendim. Bilmiyorum, dedikodumu yapsak. Hemen Instagram'a gir, İrfan Boşluk Aslanan adresimize bak. Radyo D104 hesabımıza bak. Ben geliyorum birazdan. Bakayım şöyle, gıybetlik bir hal var mı, gıybetlik mi? Ya gündemi takip edeceğimizi, dedikodusunu yapalım.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
3: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: Dub Plus.
3: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Garaj Oto Ekspertiz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Burası Radyo D, ben İrfan Hasanhan. Bugün Cuma, Cuma partisini yapmayalım mı? Parti başlamasın mı? Ama herkes rahat olsun. Pazartesi başladı, Salı, Çarşamba, Perşembe. Herkes yoruldu değil mi? Bu Cuma rahat olsun. Herkes şöyle bir uzansın böyle. Yan gelip yatalım. En çok dinlenen program olalım. Olmasın mı? Efendim bugün Cuma partisinde böyle biraz rahat olun ya. Vallahi müzikler dinleyelim sakin sakin. Çok böyle konu da açmasak, böyle haberlere bakmasak olmaz mı yani? Bence çok güzel olur. Size bir itirafta bulunayım. Bir tane dinleyicimiz geçtiğimiz senelerde, hiç tanımıyoruz, tanışmıyoruz, İlk defa mesaj attı radyoya. Ama saatlerce yazıyor böyle. Ama dertlerini yanıyor. Diyor ki işte şöyle olmuş, kocam böyle olmuş, arkadaşım böyle olmuş falan. Ben de dedim ki içini dök, radyoya yaz dedim. Ne anlatmak istiyorsan anlat dedim. Tamam dedi, anlattı anlattı, ipe sapa gelmez, bomboş dertler. Ama dinliyorum, böyle okuyorum. En son dedim ki bunları radyoda yayında okuyayım mı dedim. Ona hiç hazırlıklı değilim dedi. Dedim peki anlattığın için rahatladın mı dedim. O dedi inanılmaz rahatladım, her gün yazabilir miyim dedi. Dedim yazamazsın, seni engelleyeceğim dedim. Yok tabii şaka dedim, böyle bir şey yapmayacağım dedim. Ama dedi çok rahatladım vallahi dedi, bütün derdimi size anlattım dedi. Ama dedi bir daha yüzüm olmaz dedi bunları anlatmaya dedi. Tamam dedim, o zaman bizi engelle dedim, ondan sonra bizi unut dedim onu. Burası Radyo D, her an delirebiliriz. Gerçekten öyle. Bugün istiyorum ki böyle rahat rahat müzik dinleyelim öyle. Cuma demek bu demek, hoş geldiniz. Varsa derdini anlatmak isteyen anlatsın. Anlatsın. Duruma göre bakarız, tamam mı?

0: Q&A'de. Kredi kartın Q&A.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: İmza Sevinç Aksu.
10: Lösev hayat verir.
11: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: İştenlikle çalışıyoruz. Tamam mı? Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Ya yayına böyle Profesör Doktor Naci Görür gibi böyle bir iyi koyup gitmek istiyorum. Herkes bana yazıyor, bana soruyor. Naci Görür Twitter'a X hesabını sadece iyi yazmış, gitmiş efendim. Bir cesaret geliver yanıma. Acaba ne demek istedi? Dur. Efendim, deprem uzmanımız Profesör Doktor Naci Görür şu cuma partisinde partimizi şenlendirdi sevgili dinleyenler. Az önce arkadaşlarım Twitter'da gördün mü? Acaba seni mi anlatmaya çalışıyor Naci Görür diyor.

Vallahi Naci hocam bir gül yüzünüzü gösterin. Ne demek istiyorsunuz? Şu an herkes bana yazıyor. İrfan Aslanan'ın iyisi mi? Bence bakın bu bir akım olmalı. Yeni bir akım başlatmış olabilir Naci Görür hocamız. Açıklama bekliyoruz kendisinden şu an. Nedir, depremle ilgili bir şey mi söylemeye çalışıyor? İzmir mi diyor, İstanbul mu diyor? İçel mi diyor? İhsan mı diyor, İrfan mı diyor? Ne diyor ya? Bundan sonra herkes mesela Instagram'a falan da mesela iyi yazın, o koyun, ondan sonra sonra insanlar yorumlasınlar, çıksınlar çıkabiliyorlarsa işin içinden ya. Yani.

Sevgili Naci Görür hocamız iyi iyi olalı böyle ilgi görmedi efendim. Ben bile bakın şu an herkes bana yazıyor. Eş, dost, akrabalar falan. Yani profesör olabilirsiniz ama telefon kullanmak ayrı bir şey. Sevgili dinleyenler, Naci Görür hocamız ne demek istiyor? Ne oldu, Twitter'a girdi, isim şehir mi oynuyor acaba?

Yani Demet Akalın'a alışmıştık imla hataları falan filan. Ama yok ya, hoca silmiş. İyi iyi yazmış, silmiş sonra. Canım hocam. Niye kaldırdınız o? İğnin altında ne yatıyordu, ona bakacaktık ya. Evet, az sonra Naci Hoca'dan açıklama geliyor efendim. Efendim duyurusu var. Profesör Doktor Naci Görür hocamız diyor ki, arkadaşlar samimi söylüyorum. Ya benim, ya benim telefonum bozuk ya da ben telefon kullanmayı yeterince bilmiyorum. Evet hocam, o belli oluyor zaten yani. Acayip imla hataları, cümle düşüklükleri yapıyorum demiş Twitter'da. Acayip yerlere girdiğim, beğeniler sunduğum bir gerçek diyor efendim. Bunların hiçbirini bilerek yapmıyorum. Sizler üzülüyor, yanlış düşündürüyorsam sizleri lütfen beni affedin demiş. Vallahi deminden beri hocanın ne demeye çalıştığını çözmeye çalışıyorum burada. Anlamadım. Naci hocam mahvettin. Bir cumamı mahvettin. Bir cumamı mahvettin vallahi.

Nasıl gidiyor Cuma partisi? Şarkılar güzel değil mi? Daha dur, slowlar falan var. Oo, damara bağlayacağız da. Burası radyo de.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara özel yatırım finansmanı kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Artık vergi borcu ya da SGK prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın çökmekte olan bir ülke olduğunu savunarak "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar," dedi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara yağmurlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana sağanak yağışlı 35, Samsun yağmurlu 27, Diyarbakır sağanak yağışlı 36 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alanya'dayız. Saat 20 Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30 Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı. Saat 21.30 Gülşen Konseri. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm coşkusuyla Alanya'da kutluyoruz. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
4: Okula dönüş.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif...

0: İrfan Aslanhan.
1: Ben kurban olam ağzımdaki dile ben. Ya ya,
2: burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Dediğimi uyguluyoruz değil mi? Kendimizi müziğe bırakacağız. Parti sürekli devam edecek. Çok önemli işte, yazın festivaller var sevgili dinleyenler. Onlardan birisi biliyorsunuz MXGP, Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali. NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Ekibimiz de Afyon'da olacak canlı yayın aracımızla. Ne olacak? Yıldızlar sahnede olacak. Motosikletler pistte olacak. Radyo D'de canlı yayın aracında canlı yayında olacak. 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı. Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park, Afyon AVM ve Vidipass.com'da sizleri bekliyor. Ve bu senede Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. 2-6 Eylül tarihlerinde demin de söylediğim gibi canlı yayın aracımız ve ekibimiz Afyon'da olacak. Ve 5 günlük kombine davetiye bilet kazanmak için kulağınız Radyo D'de olsun.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okula dönüş

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
3: getir. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı yaz aşklarına inananlara gelsin.
0: Radyo'da, hayatın içinde.

0: la la la la la la la la la la. Çok özel.
1: Kim bilir kaçıncı

0: Kaçıncı arayışım bu?
1: Kaçıncı
0: kaybettim her bulduğumu?
1: Her bulduğumu kaybet.
0: Kader bana dost değil.
1: Ağla halime, ağla.
0: Ağla, ağla halime. Gülme, kapat gözlerini. Görme, tek bir şey söyleme.
1: Efendim, cumartesi pazarda programlarımız var. Zannediyorsunuz ki tabii cuma günü programlar biter. Hayır efendim, cumartesi günü öyle özel bir programımız var ki saat 20'de. Hem müzik eleştirileri, arşivcilik, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün çok önemli bir ismi Yavuz Hakan Tok.
0: Sormaya.
1: Yavuz Bey, Yavuz abi burada Bodrum'da, onunla özel bir yayın yapacağız. Ama cumartesi günleri saat 20'de yeter ki müzik olsun. Sıra dışı bir program gibi ama tamamıyla özel bir müzik programı. Çok zengin bir içeriği var efendim. Cumartesi, yani yarın sizinle. Bu özel şarkıların birçoğu bu programda. Üstüne nurlar yağsın Ferdi Özbeğen. Ve yakında Yavuz Hakan Tok'la özel bir program yapacağız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Efendim, Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Şunu bilin ki koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacağınız bir program. Sahne adı, yeni programımız hafta içi her gün. Aslında yeni de değil, epey oldu. Saat 22'de sizi konsere götürüyoruz efendim. Hani ben konsere gidemedim, festivale gidemedim diye üzülmeyin. Radyo D sizi sahneye götürüyor.
1: Penceren kör, kapını kilitli. Bu bendeki seyir değil.
0: Ve tabii yani 15 dakikada bir farklı konsere giriyorsun bir anda. Böyle birçok sanatçının sadece bizde olan kayıtları. Konser kayıtları, akustik kayıtları Radyo D'de saat 22'de burada.

Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler, canlı performanslar sahne programında efendim. Saat 22'de buluşalım. Daha

Ben İrfan Aslanan, hafta içi her gün radyo makinesini çalıştırıyorum ama bugün farklı çalıştırdık. Programın başında dedim ki biraz rahatlayalım, gündemden uzaklaşalım, müziğe verelim kendimizi, konserlere verelim, festivallere verelim kendimizi. Ve Radyo D'nin de en iyi başardığı şeydir. Müzik. Çok rahat, çok sakin, güzel bir gün oldu efendim ve gitme zamanı geldi sevgili dinleyenler. Pazartesi daha kuduruk bir radyo makinesi burada olacak, emin olun. Hafta içi her gün 17-20 arasında buralardayız. Makineyi çalıştırırız. Madem yeryüzünde kafayı oynatan insanlar oldu, biz de diyoruz ki radyoya gelin, biraz da müzikle vücudu göbeği oynatalım.

biliyorsunuz yenilikçi yayın anlayışıyla her zaman önce olan Radyo D, bir radyo klasiği olan sıradaki şarkı mottosunu eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürdü. Mesela bu şarkı kime gelsin? Ha? Hayatın içinde olan ve tebessüm ettirecek birbirinden eğlenceli sıradaki şarkı mottolarına siz de yenilerini ekleyebilirsiniz. Hafta sonu düşünün, bize WhatsApp'tan 0549-204-0104'ten o zaman sıradaki şarkı nokta nokta noktaya gelsin diye yazabilirsiniz ve Instagram'dan bana İrfan Boşuk Aslanan. İrfan, sıradaki şarkı nokta nokta nokta şuna şuna şuna gelsin diyebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşeceğiz. Peki sıradaki şarkı kime gelsin?

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı. Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara özel yatırım finansmanı kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Artık vergi borcu ya da SGK prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın çökmekte olan bir ülke olduğunu savunarak "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar," dedi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara yağmurlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 35, Adana sağanak yağışlı 35, Samsun yağmurlu 27, Diyarbakır sağanak yağışlı 36 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Sıradaki şarkı Susarak Güçlü Olanlara Gelsin.
15: Radyo D.
16: Hayatın içi.

0: your day.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirin Evler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirin Evler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin

0: Reklam.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Sen de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı. Son 2, 3.

0: Evet, çaresiz kaldı.
1: Her konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de. Radyo D
2: sahne. Ne yapalım? Heyecanlı mı? Hadi gel beraber söyleyelim.
3: Yapabilecek miyim bilmiyorum.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radyo D.
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo D.
2: Sıcak yatak su.

0: daha gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfi.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.